0: Oluyum. Bir yanımdan şafak sökerken bir baştan bir başa, her gün selam veriyor güneş kurda kuşa. Dört mevsim bir yaşarım, yok cihanda böyle bir eş. Akşam safasından ufuklardan batıyor güneş. İşte ben Anadolu'yum, yiğidim çatıktır kaşım. Bir babanın öz oğluyum, yedi kardeşim. Yedi oğlum vardır, biri Aras'tır, bir ucunda Serhat. Bir kızım vardır, Dicle'dir, bir oğlum var Fırat.
1: Malatya kabriyle senin Allah'ına kurban.
0: İki ikizim var, Seyhan, Ceyhan, kıskançlık verirler ya da. Her nesneye can verilir yeşil Çukurova'da. İki ikizim var, Seyhan, Ceyhan, kıskançlık verirler ya da. Her nesneye can verilir yeşil Çukurova'da.

0: Bitlis'te Ahlat, Van'da Gevaş'ım. Ben Bingöl Dağları'na çobanım, Mışın'a kardeşim. Hakkari'de Ahmet-i Khan'ı Fakih Feyran'a kuşum. Ben Cizre yollarına Memzin ile yoldaşım. Batman'da petrol, Diyarbakır Ovası'ndan pamuk, Melik Ahmet dükkanında kumaşım.
1: Malatya'nın kaçısı.
0: Ben Sirt'te Koçero, Mardin'de Süryani, Antep'te Şahin, Urfa'da Halil-i Rahman sofrasında aşım.
1: Çok şükür.
0: Ben Enzi Erzincan'da Terzi Baba, Elazığ'da Dagoş'um. Munzur'da Alevi, Sivas'ta Kızılbaş'ım.
1: Malatya'da
0: İşte benim, ben Anadolu'yum. Ben Hatay'da Arap'ım, Habibi Nacar'a yandaşım. Ben Malatya, Adıyaman, ben Maraş'ım. Ben Kayseri, Kırşehir, Kırıkkale, Eğilmez başım. Yozgat, Tokat, Ankara, vatan duvarında taşım. Adana, Antalya, İzmir, Bursa'dan hoşum. Sakarya, İzmit, İstanbul aşkıyla sarhoşum. Ege'de Efe, Trakya'da Roman, Marmara'da Mamoş'um. Ben yurtta sulh, cihanda barışım. Ben Kur'an-ı Kerim ışığında çağdaşım. Ben Anadolu erenleri Mevlana, Yunus, ben Hacı Bektaş'ım. Ey sevgili kendine gel, sen bensin, ben sizim. Çanakkale'de yatan binlerce kebensizim. Beni benden ayırmak ne mümkün? Aynı bedenim, aynı kemiğim, aynı tırnağım, aynı dişim. Ben anayım, ben babayım, ben dayı yeğenim, ben eşim. Ya Rabbi sana arzu niyazım var, ayırma beni haktan. Ya Rab koru beni düşmanlardan, dış mihraktan. 35 yıldır ne baharım var, ne yazım, mevsim ne kışım. Ben üzgünüm, ben kırgınım, ben ağlayan gözlerde yaşım. Ben Gürhan'ım, garip ozanım, bu topraklarda vatandaşım.
1: Allah razı olsun, bana mı?
0: Ben ana...
2: Kişinin layık olması demek ya kafir ya müminsin sen. Niye doğru ilerici yani? İlericisin de cehennem yolunda mı ilericisin?
3: Ben mübareken fihi kema yenbeği li celali vecihihi veli azimi sultani. Vessalatu vesselamu ala seyyidil evveline vel ahirin Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'du fa'lemu eyyuhel ikhvan fe inne efdalel hadisi kitabullah ve efdalel hedi hedi seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'a ve külle bid'atin dalale ve külle dalaletin ve sahibiha finnâr. Ve bir senedil muttasıl ilen nebi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal innel hediye salih ve semte salih vel iktisade cüz'ün min hamsetin ve işrine cüz'en minen nübüvve sadaka Resulullah fîmâ kal evkemâ kal. Aziz ve sevgili kardeşlerim, Ramazan münasebetiyle seyahatler yaptığımız için uzun bir bana göre ayrılıktan sonra böyle bir derste buluşmuş oluyoruz. Allah Ramazan'da yaptığınız ibadetlerinizi, hayırlarınızı kabul eylesin. Sizleri rahmetine erdirdiği kullarından eylesin. Nice nice Ramazanlara erişip nice makbul güzel ibadetler yapmanızı nasip eylesin. Rızasını kazanmanızı nasip eylesin. Ahirette hesabı geçip cehennemden kurtulup cennete girmek suretiyle asıl bayramları, en büyük bayramı da kazanmayı nasip eylesin. Her gününüz mutlu olsun, said olsun, bayram olsun. İki cihanda aziz ve bahtiyar olun. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadisi şeriflerinden bir demet, o gül bahçesinden bir deste size sunmak üzere konuşmaya başlıyoruz. Bu hadisi şeriflerin okunmasına, izahına geçmeden önce evvela Peygamber Efendimizin ruhuna hediye olsun diye, sonra onun bütün mübarek âline, ashabına, ezvacına, evladına, etbaına, zürriyeti tayyibesine, hulefasına, ahbabına, ihvanına ve hasreten makamı irşadının varisleri, ulema-i muhakkikin ve mürşidin-i kamilinlerimizin ruhlarına, Ebu Bekir Sıddık ve Ali Murtaza ve sahip sahabe-i kiram Rıdvanullahi Teala aleyhim ecmein hazretlerinden şeyhimiz başımızın tacı Kutbul Aktab ve Gavs-ül Vasıl'in Muhammed Said Kutku İbni İbrahim el-Burusevi Efendimiz'e kadar cihandan gelip geçmiş bütün mürşid-i kamillerimizin, evliyaullah büyüklerimizin, Allah'ın mübarek sevgili kullarının ruhlarına ve bizim de ahirete göçmüş olan bütün Müslüman annelerimiz

0: Bizim babalarımızın, dedelerimizin, ninelerimizin, ecdadı ceddatımızın, akraba-ı taallukatımızın, evladımızın, kardeşlerimizin, sevdiklerimizin, dostlarımızın ruhlarına hediye olsun diye. Bu caminin banisi İskender Paşa'nın caminin çevresinde methum bulunan mevtanın ruhlarına, bu İstanbul'u fetheden Fatih Sultan Mehmet Han cennet mekanının ruhuna, ordusu mensubu mübarek mücahitlerin, şehitlerin, gazilerin ruhlarına hediye olsun diye. Okuduğumuz eseri yazan, eserin içindeki hadisi şerifleri, bize nakil ve rivayet eden ravilerin ve alimlerin ve müellifi Ahmet Ziyaeddin Gümüşhanevi Efendimiz Hazretlerinin ruhuna hediye olsun diye. Allah onların ruhlarını şad etsin, kabirleri cennet bahçesi olsun, makamları yüce olsun, onları memnun ve mesrur etsin. Bizlere de tevfikini refik eylesin, ömrümüzü rızasına uygun geçirmemizi, sevdiği kullar olmamızı, huzuruna sevdiği kullar olarak varmamızı nasip eylesin diye bir Fatiha, üç İhlas-ı Şerif okuyup öyle başlayalım. Buyurun. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Taberani'nin ve Ahmed İbni Hanbel, Beyhaki gibi kaynakların İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan ve diğer 45 ravinin şeyinden rivayet ettiğine göre bu hadis-i şerifte buyurmuş ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, şunlar peygamberliğin 25 bölüğünden bir bölüktür. Peygamberlik makamı 25 bölük şube ise 25 şubeden bunlar bir bölüktür diye buyurmuş. Şu sayılan şeyler peygamberliğin vasıflarının güzidelerinden olduğunu beyan etmiş oluyor. Mühim şeyler olduğunu beyan etmiş oluyor. Yani bir peygamber hangi sıfatlara sahiptir? Peygamberlik dendiği zaman o makama sahip olan insanın ne gibi halleri vardır? Ne gibi ahlakı vardır? Bu mühim. Peygamber Allah'ın vazifeli kullu, Allah'ın emirlerini kullara getiren bir kul, olağanüstü kıymetli bir insan. Bunun sıfatları nasıl olmalı? Onlar nasıl insanlardı? Nasıl güzel ahlaka sahiplerdi? Nasıl güzel sıfatlara sahiplerdi? İşte şunlar. Burada üç tanesi sayılıyor. Peygamberliğin 25 bölüğünden bir bölüktür. 25'te biridir. Neymiş? Bunları şimdi anlayalım. Üç şey sayıyor Efendimiz. İnnel hediye salih. Birisi hediye salih. Bir şey anlamadım hocam diyeceksiniz. Doğru. Anlatacağım. Hediye salih bir. Ve semtes salih. Hediye salih. Semti salih. İki. Ve iktisat. Bu da üç. Bu üçü peygamberliğin 25'te birinden biriymiş. Başka hadis-i şeriflerde peygamberliğin neden meydana geldiğini bildiren başka hadis-i şeriflerde biz buyuruyor ki mesela salih rüya. Salih rüya da peygamberliğin şu kadar cüzünden bir cüzdür, bir bölümüdür diye bildiriyor. Yani peygamberler rüya gördüler mi? Onların rüyaları öyle sıradan bir şey değildir. Onların rüyalarında gerçek vardır. Allah'ın rüya yoluyla, rüya aleminde onlara gerçek emri vardır. Rüyaları kıymetlidir. Rüyaları sıradan insanların rüyaları gibi değildir demek. Peygamber Efendimiz de hangi rüyayı görse gün ışığı gibi, gün aydını gibi olduğu gibi rüyası çıkardı ertesi gün. Olduğu gibi çıkardı. Akşamdan görüldü, sabahleyin olduğu gibi aynen çıkardı. Yani bir ilahi haberleşme vasıtası oluyor rüya. Rüyada Allah söylüyor. Ben aciz naçiz kardeşim de kendi hayatımdan bazı misaller biliyorum. Siz de biliyorsunuzdur. Yani sizin de bazen akşam bir rüya görüp de belki içinizde böyleleri vardır. Sabahleyin o olur, olmuştur, karşınıza gelmiştir. Yani Allah Allah. Dün akşam ben bu rüyayı gördüm, bak bu sabah böyle oldu diye. Bazen böyle şeyle karşılaşırsın. Karşılaşmış olabilirsiniz. Ben karşılaştım. Hem de çok böyle aşikar, aynen tıpatıp aynen öyle şeylerle karşılaştığım oldu. Talebeyken daha hani böyle hocalık mocalık sarık cübbe kavuk filan yokken daha öğrenciyken olabiliyor yani böyle şeyler. Demek ki rüya da boş değil. Yani insanın zihnine bir şeylerin gelmesi. Bu nereden geliyor? Geliş yeri önemli. Şeytandan gelebilir, nefisten gelebilir, meleklerden gelebilir, Allahu Teala Hazretlerinden gelebilir. Geliş yeri önemli. Yani ekrana bir şey geliyor ama hangi kanaldan geliyor? Ekranda bir şey var. Hangi kanal? Nereden geliyor? Nereden yayınlamışlar da ekrana aksetmiş? Rüya ekranımız bizim, zihnimiz. Ama oraya nereden geldiği önemli. Onun için salih rüya da peygamberliğin bölüklerinden bir bölüktür. Bunlar da burada sayılan üç şey de peygamberliğin bölüklerinden bir bölüktür. E bize ne diyebiliriz değil mi? Şimdi akıl yürütüyoruz kendi kendimize. Bize ne? Yani bunlar güzel şey. Bunları edinmeye çalışalım. Bak peygamberler bu vasıflara sahip. Biz de aklımızı başımıza toplayalım. Efendim böyle hallere sahip olmaya çalışalım. Çünkü peygamberler bu vasıftaymış. Allah peygamberleri niçin gönderiyor dünyaya? Elle tutulur, gözle görülür, misal olsun diye, numune olsun diye. İşte bak, bu peygamber. Öp elini, eteğini öp, ayağını öp. Efendim işte bu peygamber. Bak bunun hareketine, nasıl hareket ettiğine bak. Ne söylediğine dikkat et. Bak bunun yolundan yürü. Bunun izini takip et, emrini tut. Allah numune-i imtisal diyoruz. Üsve-i hasene diyoruz. Onları bize numune insan olarak gönderiyor. Bak ey kullarım, uzun tarife lüzum yok, ben böyle insan istiyorum. Böyle insan olmaya çalışın, böyle mükemmel olmaya çalışın, böyle güzel olmaya çalışın, böyle salih olmaya çalışın diyor. Bu güzel. Kolaydır yani böyle bir şey. Efendim öğretme yolu kolaydır. Misali ortaya koyarsınız, öğrenmek isteyenler o misale bakarlar, kendilerini ona benzetmeye çalışırlar. Demek ki bu üç sıfat değerli sıfatlar. Şimdi bunları anlamaya çalışalım. İnnel hediye salih. Salih iyi demek. İzahını yapacağım. İyi bir efendim tavır, hal. Bu hadis-i şeriflerin okunmasına geçmeden önce de ne diyoruz? Ve alemu enne eftalel hediyü eftalel hediye hediyü Seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Hal ve gidişin en güzeli Peygamber Efendimizin hal ve gidişidir diyoruz ya. Hadisi okumaya geçmeden önce size bir ön konuşma yaptığımız zaman ne diyoruz? Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamıdır. Hal ve gidişin en güzeli de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hal ve gidişidir diyoruz. Onun Arapçası ne? Hedi. Eftelel hediye. Hedi Seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. En iyi hal ve gidiş Peygamber Efendimizin hal ve gidişidir diyoruz. Aslında hedi kelime olarak nereden geliyor? Heda yehdi yol gitmek ve yol göstermek demek. Yolu gösteren kimseye hadi derler, bu kökten. Hadi, yolu gösteren, efendim, kendisine doğru yol gösterilmiş de doğru yoldan gidene de mehdi derler. Kendisine kılavuzluk yapılmış da doğru yolda gidiyor manasına. Peygamber Efendimiz hem hadidir, hem mehdidir. Yani hem kendisi doğru yola kılavuzluk yapıyor, hem de kendisi Allah tarafından doğru yol gösterilmiş kendisine de o yoldan giden bir insan, her yaptığı güzel. Hedi de işte böyle hal ve gidiş diye tercüme ediyoruz. Uygun. Hal ve gidiş sözü uygun. Hal ve gidiş uygun düşüyor. Zaten hedi de biraz gitmekle ilgili. Kur'an-ı Kerim'de Fatiha suresinde de ne diyoruz? İhdine sırat-ı müstakim. Bizi doğru yola götür. Yani oraya kılavuzluk et. Bizi ya Rabbi sevk et diyoruz. Yani orada da anlıyoruz. İhdine sırat-ı müstakim, bizi doğru yola sevk et. Oraya götür. Oraya gitmemizi sağla demiş oluyoruz. Hedi böylece işte hal ve gidiş demek. Salih de uygun demek. Salih. Raculun salih, uygun, iyi insan demek. Efendim hediyun salih, iyi bir hal ve gidiş. Uygun, uyumlu demek yani. Eskiler kullanırlardı, belki yeniler bilmezler. Bu işe bu salihtir. Yani uygundur demek. Uyar. Tamam bu işi bu yapabilir. Bu işi falanca adam yapabilir. O adam bu işe salihtir. Hatta salih olmaya, uygun olmaya da ne diyoruz? Salahiyet diyoruz. Salahiyet. Bu adam bu konuda salahiyetlidir. Ne demek? Yani uygunluğu vardır bu adamın bu işe. Bu işi yapabilir demek. Uygunluk demek yani. Onun da tam tercümesini, karşılığını bulmuş olduk. Uygun hal ve gidiş. Uygunsuz değil yani. Uygunsuz adam, uygunsuz kadın, uygunsuz vaziyet, uygunsuz söz. Yani bunları biliyoruz, kullanıyoruz dilimizde. Uygun bu. Bir uygun var, bir uygunsuz var. Sözün bir uygunu var, bir de uygunsuzu var. Efendim vaziyetin bir uygunu var, bir uygunsuzu var. Uygunsuz vaziyette yakalandı. Polis götürdü. Ama burada uygun. El-hedyus salih. İyi, uygun bir gidiş. Tabii bu uygunluk nereye uygunluk olacak? Salihlik, salahiyet, uygun oluş. Nereye uygunluk olacak? Allah'ın emrine uygunluk olacak. Allah'ın rızasına uygunluk olacak. Allah'ın seveceği olacak. Demek ki dine, kitaba, Kur'an-ı Kerim'e, şeriata uygun bir hal ve tavır denmiş oluyor. E hocam, kelime kısa da anlamı şimdi kocaman oldu. Yani ben 3 nasihat tutacaktım ama şimdi ben bunun neresinden tutayım? Çok büyüdü iş yani. Genişledi, doğru. Zaten İslam küçücük bir şey değildir. Bir sistemdir, bir nizamdır. İslam hayat nizamıdır. Bizim her şeyimiz başka türlüdür. İslamcadır, mümincedir. Başkasının da başka türlüdür. Mesela Avrupalılar başka türlü düşünüyor. Amerikalıların hali başka türlü. Efendim, geçen gün televizyonda gösteriyordu. Brezilya'da karnaval varmış. Efendim, martaval vezninde karnaval. Rezalet. Rezalet diz boyu değil, boyu aşmış. Çamur. Neden? Düşündüm. Brezilya'nın sahası içinde Amazon ormanları var. Vahşi kabileler var. Daha medeniyetin gidemediği, ulaşamadığı köyler var. Kadın oradan çıkmış. Gelmiş büyük şehre. Bu İslam'ı bilmiyor. İmanı bilmiyor. Ahlakı bilmiyor. Edebi bilmiyor. Orada düşmüş şebekelerin eline. Tabii böyle rezalet olacak. İnsanı insan yapan nedir? Eğitimdir, bilgilerdir, terbiyesidir. O terbiye olmayınca tabii o karnaval olacak. Rezaletler olacak, ölümler olacak, şikayetler olacak. Çok şikayet ediyorlar. Her sene de tekrar ediliyor. Çok büyük de rezaletler oluyor diyor. Dikkatimi çekti. İbretli bir şey. Tamam. İslam kendine mahsus bir sistemdir. Nizamdır. Her şeyi kendine mahsustur. İslam'ı başkasıyla tarif etseniz doğru tarif edemezsiniz. Tarif edemezsiniz. Mesela leylakın rengi ne renktir? Leylak, leylak rengidir. Çünkü ne diyeceksin yani? İşte biraz kırmızı, biraz mor, mavi karıştırdığın zaman şu... Canım işte leylak rengi. Yani gök rengi filan. Hani böyle renkleri bazen anlatıyoruz ya. Ancak kendisiyle anlatıyoruz. İslam da kendisi İslam'dır. İslam demokrasi midir? Hayır. İslam demokrasi değildir. Sakın ha. İslam demokrasi filan değildir. İslam'da demokrasideki kadar kötülüklere müsaade yoktur. Var mıdır? İçki içmek serbest midir? Değildir. Zina etmek serbest midir? Değildir. Edepsizlik yapmak, günah işlemek evinin içinde işliyor canım. Sana ne? Kapısını kapat. Evinin içinde bile işleyemez. Neden? İslam nizamı böyle. Demokrasi de evin içine karışmaz. Halkın hepsi bir edepsizce işe karar verirse o iş yapılır. Şu meydana çıplak karı koca değil de işte iki heykelin resmini koyalım. Belediye meclisi karar verir, koyarlar. Neden? Demokrasi var. İkisi karar verir. Tamam. Bunlar sarmaş dolaş iki şey olsun, heykel olsun. Tamam, o da hala. Onu da koyarlar. Kabul ederlerse olur. Neden? Canım işte bu hükümeti, bu belediyeyi, bu şehri bunlar idare ediyor. Halk kabul etti mi bu böyle olur. İslam'da öyle olmaz. İslam'da demokrasi yoktur. Halkın idaresi yoktur İslam'da. Kötülüğün hakimiyeti yoktur. Kötülüğü yapabilme serbestliği yoktur. Kötülük yapılmaz. Kötülük yasaktır İslam. Hangisi daha iyi? Hürriyet mi iyi, hürriyetsizlik mi iyi? İslam daha iyi. Çünkü kötülüğü engelliyor, yaptırtmıyor. Aslında bu bizim çağdaş toplumlarda da bazı şeyler yaptırılmıyor. Neler yaptırılmıyor? Bayağı aşikar bir tehlikesi görünen şeyler yaptırılmıyor. Bu genel sağlığa aykırıdır, bunu yapamazsın. Geliyor adam mühürlüyor, dükkanı kapatıyor. Canım ben demokrasi var memlekette, bu dükkanı çalıştıracağım. Ne kapatıyorsun? Kapatırım. Var mı diyeceğim? Demokrasi, memokrasi tanımam. Burada halkın sağlığı önemli. Allah Allah, bak şu belediye zabıtasını yaptığını. Bak nasıl şeylik yapıyor. Zorbalık yapıyor. Ama kimse de bir şey demiyor. Neden? Memnun. Halkın sağlığını korumak bakımından, genel ahlakı korumak bakımından, suları korumak bakımından, deniz kenarına villa yapamazsın. Kanalizasyonunu oraya veremezsin. Bir sürü yasaklar. Neresi hürriyet? Toplum ilerledikçe hürriyetler azalıyor. Toplum nizamını koruyucu tedbirler artıyor yani. Şunu yapamazsın, bunu yapamazsın. Tükürmek serbest mi? Değil. Mesela. Yani birçok yasaklar var. Onun için çağdaş toplumlar da aslında birçok şeyi yasaklıyorlar. İslam da yasaklıyor. Yani İslam'ı onlar yasakçı diye kınamasınlar. İslam da yasaklıyor ama İslam'ın yasakladıkları kötü şeyler. Zinayı yasaklıyor. Bu toplumda veya Batı toplumunda adam diyebiliyor ki sana ne? İki kişi bir şeye karar vermişse kanun bunlara ne karışıyor diyor. Bunu bizim hukukçular içinde de söyleyenler var. Kadın da razı, erkek de razı. İki kişi böyle bir şeyi yapmaya razıysa kanun bunun peşine ne koşuyor? Niye evi basıyor filan diyor. İslam da basar. Neden? İslam 5 gayeyi şey yapıyor. Nesli korumayı amaçlıyor. Öyle gelişi güzel, anası babası belli olmayan evlat istemiyor İslam. Aile istiyor. Ana babanın belli olmasını istiyor. Nesebin sahih olmasını istiyor. Soyu, nesebi korumak istiyor İslam. Sonra insan sağlığına, insanın kendi vücuduna aykırı şeyleri yasaklıyor. İçki yasak. Sana ne ya? Çekilmiyor benim karşımda. Bırak, ben dün akşam uçakla Antalya'dan geliyoruz. Efendim, tepsi içinde hanımefendiler ikram sunuyor bize. Göksel avratlar. Hostes diyemiyorum, ceza yazacaklar diye. İkram sunuyor. Birisi sarı renkli. Şu arkadaşın şeyi gibi, üstündeki kıyafet gibi sarı renkli. Tamam, portakal. Ötekisi de şeffaf gibi. Soruyor yanındaki, bu ne? Bu şampanya diyor. Şampanya. Ha, İslam'da öyle şey yok. İslam'da olmaz. Neden? Sarhoşluk aklı götürüyor. Aklı götürünce de trafik kazası oluyor. Şu ne oluyor, bu ne oluyor? İslam bunu yapmaz. Efendim işte yani birinci first class, birinci sınıf yer bilmem ne. Suudi Arabistan hava yollarında yok. Sen de istesen yapmazsın. Ne olacak? Çünkü bu adam buradan inecek. Uçak alanının yanındaki duran arabasına binecek, kullanacak. Alkollü kullanacak. Ondan sonra kaza yapacak. Ne diye şey yapıyorsun, zararlı şeyi? Mümkün olduğu kadar içirme. Sigara yasak, kanunla yasakladılar. Şampanya serbest. Tezat var. İslam bu tezatı kaldırıyor. Böyle zıtlık yok İslam'da. Yasaklar var. Efendim, ama yasaklar insanın kendisinin lehine, vücudunun sıhhatine, toplumun huzuruna yönelik oluyor. İşte bunları yapmamız lazım, bilmemiz lazım. Yani İslam bir nizam olduğundan İslam nizamını bilmemiz lazım. Nasıl evleneceğim, nasıl yuva kuracağım, nasıl evlat sahibi olacağım, nasıl ticaret yapacağım, nereden kazanacağım, kazancımı nasıl harcayacağım? İşte bu bir şey, yaşam tarzı bu. Başkalarınınki farklı, Brezilya'nınki farklı, İsveç'inki farklı. Bakın İsveç'ten bir misal, burada olan bir arkadaş anlattı bana. İsveç'te tahsil görürken veya oraya bir ihtisas için gittiği zaman İsveçli bir aileyle tanışmışlar. Adam kaptanmış, evinin anahtarını bizim arkadaşa vermiş. Buyur, evin anahtarı. Ben demiş 4 aylık bir gemiyle gidiyorum, eşim yalnız kalacak. Buyurun evin anahtarı demiş. Buyurun evin anahtarı demiş bizim arkadaşa. Bu İsveç mantığı. Bunlar İsveçli. Ben demiş orada 4 ay istediğim gibi yaşayacağım. Bu da istediği gibi yaşasın demiş. Çünkü namus telakkisi farklı. Dünya görüşü farklı. Çünkü nizamlar başka türlü nizamlar. İslam nizamı başka türlüdür. Onun için bu İslam'ın nizamını öğreneceksiniz. Nedir İslam nizamının önemli, önde gelen mühim maddeleri? Farzlardır. Farzları öğreneceksiniz. 5 vakit namaz kılacaksınız. Hocam 5 tane olmasa da 3 tane olmaz mı? Tenzilat hakkımız yok. Tenzilat hakkımız yok. Allah böyle şey yapmış. 50 vakit sevabı veriyor, 5 vakit namaz. Efendim işte namazı öyle kılmasam da böyle kılsam olur mu? Olmaz mı? Olmaz. Çünkü Peygamber Efendimiz namazın nasıl kılacağını tarif buyurmuş. Vesaire. Yani İslam'ın nizamına uyacağız. Bunları öğreneceğiz, farzları öğreneceğiz. Farzlar gibi bir de olumsuz farzlar var. Olumlu emirlere farz diyoruz. Namaz kıl, efendim, ve oruç tut, ve hacca git, ve malından zekat ver, ve şunu yap, ve bunu yap. Bunlar olumlu emirler, farz. Bir de olumsuz emirler var, yani yasak. Şunu yapma, yalan söyleme, haram. Sonra içki içme, haram. Faiz yeme, haram. Bunlar da, onlar da emir aslında ama yasak diyoruz. Bu çeşit olumsuz emirlere yasak adını veriyoruz. Emirler ve yasaklar. Bunları öğreneceksiniz. Hocam ben daha öğrenmedim bunları. Olmaz. Çok geç kalmışsın. Bunları ne zaman öğrenecektin biliyor musun? Bunların hepsini ezbere bilecektin. Ne zaman? Sorumluluk yaşına girmeden önce. Sorumluluk yaşına, yani meleklerin senin sevaplarını, günahlarını kaydetmeye başladığı yaştan önce bunları öğrenecektin ki günah işlemeyip defterine günah yazdırmayacak. Sevapları kaçırmayıp günah yazdırmayacaktı. Sevapları yapıp sevap kazanacaktı. Ne zaman yani? Bülûğ çağına ermeden önce öğretecektin. Demek ki İslam nizamında Allah'ın emirlerini çocuk daha bülûğa ermeden öğretmek varmış. Bak işte nizam değişti. Nizamlar farklı. Şimdiki nizamda çocuklara efendim oyunla bir şeyler öğretiyorlar. Belli yaşa kadar bir şeyler öğretmiyorlar. İlkokul çağı masum bir çağ olarak kabul ediliyor vesaire filan. İslam'da öyle değil. İlkokulun son sınıfında veya ortaokulun başlarında çocuk buluğa eriyor. Yani sorumluluk başlıyor. Demek ki ilkokulda çok mühim şeyler öğrenmesi lazım. Hocam bu kadar ağır şeyleri çocuk nasıl öğrenir? Buna terbiye ilmi derler. Çocuk terbiyesi ilmi, pedagoji derler. Bunun usulü vardır. Yani gene o farzları, o yasakları çocuğa onun anlayacağı şekilde öğretebilirsin. Büyüklere öğretim tarzı başka türlü olur, küçüklere başka türlü olur. Basit öğretirsin ama gene öğretirsin, öğretilebilir. Sade bir misalle kolayca öğretirsin, öğretmen lazım. Böylece bir güzel hal ve gidişi olur insanın. Bilir. Gıybet etmek günah diyebilir, iftira etmek günah diyebilir, dedikodu yapmamak lazım diyebilir, yalan söylememek gerekir diyebilir. Böylece bir hal ve gidişi ortaya çıkar kişinin. Hal ve gidiş. Nasıl hal ve gidiş? Güzel bir hal ve gidiş ortaya çıkar. Tamam. Böyle bir hal ve gidişe sahip olması lazım bir Müslümanın. Biz bunlara sahip değiliz hocam. Neden? Çünkü biz çok başka kafalarla yetiştik. Hem bizi yetiştirenlerin kafası başka türlüydü, hem de belki babalarımızın kafası başka türlü, hem de belki bizim şahsen kendimizin daha birçok şeyden haberimiz yok, bizim kafamız başka türlü. Yani biz Müslüman olmamızın mantıklı sonucu olarak hareketlerimizi düzenleyebilmiş değiliz. Müslüman adam, efendim, ama şeriata düşman. Müslüman adam, ama efendim, bilmem, laik. Müslüman adam ama şöyle, kişi layık olmaz. Bunu bilmiyorlar. Kişinin layık olması demek ya kafir ya münafık olması demek olur. Neden? Çünkü bir şey tutmayacak, tarafsız olacak. Devlet layık olur. Devlet vatandaşlarının inançlarına müdahale edemez. Onların karşısında tarafsız olur. Sen şöyle yap, sen böyle yap diye baskı yapamaz. Olsa olsa devlet olur. Fertler inançlı olur, bir inanca sahip olur. Yahudi ise Yahudi olur mesela. Allah saklasın. Müslümansa Müslüman olur. Elhamdülillah biz Müslümanız. Ha, devlet Yahudi'ye baskı yapamaz laik nizamda. Sen sinagoga gitme, sen kiliseye gitme, sen Hristiyan olma, sen papazlık elbisesi giyme filan diyemez. Laiklik ne demek? Toplumun içindeki inanç gruplarının hareketlerindeki efendim serbestlik demek. Devletin onlara baskı yapmaması demek. Devletin laik olmasını uygun görmüş Avrupa nizamları. Çünkü bakmışlar yüzyıl harpleri olmuş, mezhep kavgaları olmuş, birbirlerini yakmışlar, yıkmışlar filan. Sonunda bir sonuca da varamamışlar. Sertlikten de bir sonuç çıkmamış. Katliamlar yapmışlar. Saint Barthélemy katliamı gibi böyle akşamları evleri işaretleyip ondan sonra koyun gibi kesmişler, kıtır kıtır kesmişler. Öteki mezhepten diye. Kovmuşlar, saman alevlerinde yakmışlar. Efendim sen dünya yuvarlak dedin diye işkence yapmışlar. Engizisyon mahkemesine şey yapmışlar. Bakmışlar ki bu sertlikler şey yapmıyor. Sonuç vermiyor. Demişler ki karışmayalım biz. Devlet bu işlere karışmasın. Kişinin inancına müdahale etmesin. Ama devletin başındaki adam dindar olabiliyor. Mesela Amerikan reisi cumhuru kiliseye gidebiliyor. Eski bazıları vardı mesela yanında papaz gezdiriyordu. Her şeyi papaza soruyordu filan. Dindardı bayağı. Şimdikinden önceki birisiydi. Ha, kişi dindar olur, bir dine bağlı olur, bir mezhebe bağlı olur, bir tarikata bağlı olur. Devlet ona yan bakıp efendim baskı yapmaz. Bu işte demokrasinin, laikliğin gereği bu. Ama ne yapıyorlar? Laikliği din düşmanlığı gibi anlayıp dine çatıyorlar. Bu da bu işi anlamamak demek yani. Hazmedememiş. İnsan haklarını, hürriyetlerini anlayamamış. Karşısındakine hürriyet vermek istemiyor. Kendisinin istediğini yapmasını istiyor da karşısındakine istediğini yapma müsaadesini vermek istemiyor bizim Türkiye'deki aydınlarımız. Karşısındakine müsaade vermek istemiyor. Ne olacak peki? Ben ne istiyorsam öyle olacaksın diyor. Ben senin yolunu beğenmiyorum ki. Allah seni ıslah etsin. Allah sana hidayet versin. Allah seni ne bileyim yani düzeltsin. Sen yanlış yoldasın. Hayır benim gibi olacaksın. Senin ne meziyetin var da ben senin gibi olayım? Benim yolum daha güzel, daha mantıklı, daha temiz, insanlara daha faydalı, herkesin iyiliğini istiyorum, tertemizim, pırıl pırılım, efendim, hayır yapıyorum, hasenat yapıyorum. Sen niye İslam'a düşmansın, niye şeriata düşmansın? İlericiyim ben. Nerede ilerisin sen? Niye doğru ilerici yani? İlericisin de Cehennem yolunda mı ilericisin? Ha, aşırısın, tamam. İlerilikten kastın oysa aşırısın. Çünkü sen daha laikliği anlayamamışsın. Kanunları anlayamamışsın. Anayasayı anlayamamışsın filan. Neyse efendim, bu noktalara tabii temas ediyoruz. Gerektiği için. El-Hedyü Salih. Şöyle bir güzel, uygun halve giriş. Ahlaklı, edepli, sakin, terbiyeli halve giriş. Yani adam taşkın değil, azgın değil, saldırgan değil, küstah değil. Hedye salihe sahip. Yani iyi bir halve girişi var. Bu bir. Peygamberler böyleydi. Saygın kimselerdi. Fazla komik, fazla şakacı, fazla gayri ciddi, fazla zalim, fazla sert filan değildi. Yani hedye salihi vardı. Şöyle sevimli, güzel, ciddi bir efendim halve girişi vardı. Birisi bu. Hedye salih. Bu nasıl teşekkür eder? Bu nelerle tahakkuk eder? Bu küçük şeylerden teşekkür eder. Nasıl bir televizyonun ekranındaki görüntü küçük noktalardan teşekkür ediyorsa, vericideki her nokta bu tarafta gelip uygun ışığı sana getiriyorsa, o ışıkların birleşmesinden televizyondaki şekil meydana geliyorsa, nasıl bir halı iplik ilmiklerinden meydana geliyorsa, sen halıyı şey görüyorsun ama halı düğümlerde meydana gelmiş. Düğüm, düğüm, düğüm, düğüm, düğüm halı olmuş. Onun gibi. Sonra hatta kendimizi düşünelim. Kendimiz hücrelerden meydana gelmişiz. Hücre, hücre, hücre, hücre biz olmuşuz. Köy, köy, köy, kasaba bilmem ne Türkiye olmuş gibi. Yani küçük cüzlerden meydana gelmişiz. İnsanın hediye de, hal ve girişi de küçük parçalardan meydana gelir. Bu parçalar nedir? Bir eğitim sürecinde kazanılmış güzel meziyetlerdir. Doğru sözlülüktür, sakinliktir, sabırdır, merhamettir vesairedir. Bunlardan bir İslami karakter oluşur, bir güzel hal ve giriş oluşur. Aşırılıklardan uzak bir şeydir yani. Güzel vasıflar grubudur. Bu bir. Ve semtüs salih. Efendim semt de Arapçada çeşitli manaları arasında heyet, görünüm manasına geliyor. Efendim, bundan da kastı yani insanın şöyle bakıldığı zaman güleç yüzlü filan görünmesi. Hali de güzel, huyu da güzel, yüzü de güzel. Böyle tavrı da güzel. Evet, Müslüman biraz bu hususa dikkat edecek. Efendim, güleç yüzlü olacak. Açık yüzlü olacak. Veşüş diyoruz. Eşaşet diyoruz. Yüzde efendim şöyle bir tatlılık olacak Müslüman'da. Yani bu tatlılık olabilir. İnsan yaparsa, biraz ağzını yayarsa tebessüm oluyor bu. Kaşını aşağı indirirse efendim kaş çatıklı oluyor. Yani yüzdeki bir takım şeyleri, kaşları, gözleri, dudakları oynatmaktan yüzün manzarası değişiyor. Karşısındaki de ona göre memnun oluyor veya üzülüyor. Diyor ki ya bu adam bana niye kaş çattı? Niye dik dik baktı böyle? Niye başını çevirdi? Biraz böyle bakarsan niye yan baktı diyor. Niye böyle böyle bakarsan niye dik baktı diyor. Demek ki dik bakmak da doğru değil. Yan bakmak da doğru değil. E nasıl bakacağız? Yumuşak bakacaksın. Tatlı tatlı bakacaksın. Biraz da hatların yumuşak olacak. Güleceksin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki tebessümüke fî vecihi ehhike leke sadakat. Kardeşinin yüzüne tebessüm etmen senin için sadakadır. Biliyor muyduk? Ben birkaç defa söyledim. Vaaza devam edenler bilir. Devam etmeyenler ilk defa duymuş olabilirler. Tebessüm sadakadır İslam'da. Yani cüzdanını çıkartacaksın, fakire bir para vereceksin, sadaka tamam. Ama arkadaşının yüzüne tebessüm etmek de İslam'da sadakadır. Bu da önemli. Çünkü kaş çatıldığı zaman iyi olmuyor. Dik bakıldığı zaman iyi olmuyor. Efendim, dudak büküldüğü zaman iyi olmuyor. Kaş kırıştırıldığı zaman iyi olmuyor. Bir kaşını kaldırdığı zaman iyi olmuyor filan. Yani hepsinin manası var. İnsanın kaşını, gözünü oynatmasındaki efendim göz yumduğu zaman o adam bu işe göz yumdu diyoruz. Veyahut gözünü açtığı zaman gözünü fal taşı gibi açtı diyoruz. O da bir duyguyu ifade ediyor filan. Hasılı şöyle karşısındakini memnun edecek bir güzel görünümde olacak. Hali de güzel olacak, yüzü de güzel olacak. Vel iktisat. Üçüncüsü de iktisat. Tabii kelimelerin tarih boyunca yaşantıları vardır. Mana değişiklikleri vardır. Manasında gelişmeler ve kaymalar vardır. İktisat bugün ekonomi manasında kullanılıyor. İktisadi ve ticari ilimler fakültesi diyor. Sen ne iş yaparsın? Ben iktisatçıyım, işletmeciyim diyor. İktisat bugün belli bir manaya geliyor. Ama Eskiden de o manaya gelecek demek değil bu. Her kelimenin bir tarihi var. Tarih içinde başka manaya gelmesi de mümkün. İktisat, itidalli davranmak demek. Yani aşırı olmamak. Ne fazla öyle, ne fazla böyle. Ne az ne çok. İfrat ve tefritin ortasında dengeli gitmek iktisattır. Yani efendim itidallilik demek. Bak gördün mü? İktisat kelimesi şimdi eskiden başka manaya geliyormuş. Peygamber Efendimiz başka manaya kullanmış. Dengelilik demek yani aşırı olmamak demek. Şimdi aşırılıklar neler olabilir? Mesela bir adamın parası vardır. Çok parasını harcar, harcar, harcar. Bu adama diyoruz ki müsrif diyoruz. Ya israfçı bu adam. İsrafçı. Şimdi bizim 4 gün aile eğitimimiz oldu Alanya'da. Çok büyük bir tatil köyünde 700-800 kişilik bir toplantı yaptık 4 gün. Açık büfe. Yemekler açık büfeydi. Masanın üstünde herkes tabağına koyuyor. İstediği yemeği koyuyor. Gidiyor masaya oturuyor. Yiyor onu. Serbest. Tahdit yok. Yani az alacaksın, bir tabak alacaksın diye bir şey yok. Başında nöbetçi yok, karışan yok yani. Serbest. Doyasıya açık büfe. Şimdi ben dikkat ettim kardeşlerimize. Tabii eğer lokantada olsaydı kendisine gelen yemeği usta koyacaktı, belli miktarda koyacaktı. O da onu yiyecekti. Ben lokantada da yemek yerken ya çok koydurtmuyorum tabağıma ya da tabağıma konulanı yiyorum ya da satıyorum. Arkadaşlarıma satıyorum. Diyorum ki bak şu tarafını hiç yemedim. Var mı bunu yiyeceksin? Yan olmasın yazık filan diyorum. Bak temiz diyorum filan. Satıyorum ki dökülmesin, çöpe atılmasın diye. Yani israf doğru değil diye. Şimdi bazıları kocaman yaygın büyük tabaklara dolduruyor böyle. Mevlevi külahı gibi yukarıya doğru yığıma dolduruyor. Bir orasından alıyor, bir orasından alıyor. Ondan sonra götürüyor. Ne olacak o? Atılacak. İsraf haram. Az al, az al. Tabağındakinin hepsini sıyır. Yani bir damlayı bile ziyan etmek doğru değil. Çok önemli. Bak israf haram. Evinde de öyle olacaksın. Para verdiğin yerde de öyle olacaksın. Ziyafet olan yerde de öyle olacak. Efendim açık büfede de öyle olacak. Bu bir terbiye işte. Tabii keşke efendim bütün kardeşlerimiz burada olsalardı da oraya katılanlar efendim anlatsaydık ama duyarlar bunu. Yani tabağındakini yemediğinin, döktüğünün hesabını verecek yani. Allah o kadar yemeği bol bol aldın, hevesledin. 3 tabağı önüne koydun. Ondan sonra bidona gitti, çöp bidonuna. Mutfağa gittiği zaman orada adam fırçayla fırt fırt yapıyor. Hadi atıyor. Tabak yıkanmaya gidiyor. Ziyan oldu onlar. İsraf oldu. İsraf haram. Azıcık al. Yiyeceğin kadar al. Kendini bilmiyor musun? Midenin ölçüsünü bilmiyor musun? Kendi halini bilmez misin? Bir azıcık al. Sıyır. Bitir. Tertemiz götür. Ben bazen böyle tabağı sıyırırım. Şaka yaparım. Hanıma veririm. Derim ki bak tertemiz yıkadım sana zahmet olmasın diye rafa koy derim. Rafa koymaz tabii de. Yani ama hiçbir şeyi ziyan etmem. Çünkü yağ da bir madde. Gıda maddesi oradaki. Efendim her şey bir şey. Ziyan doğru değil. Demek ki israf bir aşırı uçmuş. İsraf haram. Haram. Aa, israf harammış. İçki de haramdı. Hocam içki de haramdı. Şimdi ne olacak? İsraf da haram mı? Aynı. İsraf da haram. Ay, keşke bilseydim ben o zaman hiç israf yapmazdım. Tabii ya. İçki içmediğin gibi israf da yapmayacaksın. Ben her zaman söylüyorum haramların çeşitlerini öğreneceksiniz. Bir Müslümana 3 günden fazla dargın kalması haram. Ne? Haram. Dargın kalmayacaksın. E ne olacak? Konuşacaksın. Dargınlık yok İslam'da. Eğer bir derdin varsa anlat. İnsanlar konuşa konuşa anlat. Anlaşır. Anlaşması lazım. Küsmek yok. Dargın olmak yok. Haram. İsraf etmiyor da, har vurup harman savurmuyor da, eli böyle. Aha. Açabilirsen aşk olsun. Hiç açılmaz eli. Sık sıkı yumrukları. Şuradan yalattırmaz yani. Dışını, avucunun içindekini, dışındakini bile yarattırır. Ha bunun da adı cimrilik. Bu da haram. Bu da doğru değil. Bu da bir aşırı uç. Müslüman nasıl olacak? Ne müsrif olacak, ne cimri olacak. Orta, itidalli olacak. Her şeyi dengeli yapacak. Çok süslenip, böyle giyinip, donanıp, böyle çok fiyakalı olmayacak. Çok da şey olmayacak. Her şeyde ölçülere dikkat edecek, ölçülü olacak. İşte buna iktisat diyoruz. İktisat, yani tutumluluk demek değil, iki aşırı uçta olmamak, normal yolda olmak demek. Bunlar önemli şeyler. İbadette de var bu. Peygamberlere mahsus bir sıfat olduğu için söyleyelim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ashabını uyarmıştı. Dedi ki bakın siz bazıları yemin etmişler. Ben demiş hiç oruçsuz vakit geçirmeyeceğim. Bundan sonra her gün oruç tutacağım. Bir tanesi de demiş ki ben geceleri bundan sonra hep sabahlara kadar ibadet edeceğim. Bir tanesi de demiş ki hep bu kadınlarla evlenmeden neler oluyor neler oluyor. Hiç evlenmeyeceğim, bekar yaşayacağım. Hep efendim ömrüm böyle geçecek. Efendimiz bunları duymuş, çok kızmış, sinirlenmiş, şuradaki damarı kabaracak kadar böyle asabileşmiş ve bunlara ikazda bulunmuş. Böyle yapmayın, bu aşırılık demiş. Bak ben sizin Allah'tan en çok korkanınızım. Allah'ın en sevdiği kimseyim ama böyle aşırı yapmıyorum. Uyuyorum. Gecenin belli zamanları uyuyorum. Sonra uyanıp gece ibadeti yaptığım zaman da oluyor. Bazı günler oruç tutuyorum. Oruç tutmadığım zaman da oluyor. Görüyorsunuz işte evliyim. Yani tabiata, yaratılışa, hılkate, fıtrata uygun bir din. Efendim Hristiyanlar hiç evlenmiyor. Rahibeler evlenmiyor, papazlar evlenmiyor. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Nasıl olacak? Allah madem seni erkek yaratmış, o zaman evleneceksin, çoluk çocuğun olacak, evin erkeği olacaksın, adamı olacaksın, kocası olacaksın kadının, çocukların babası olacaksın, normal bir şey. Madem seni de hanım yaratmış, sen de evleneceksin, çoluk çocuk sahibi olacaksın, ev hanımı olacaksın, çoluk çocuk yetiştireceksin. Neden? Böyle yaratmış Allah. Adem aleyhisselam, Havva aleyhisselam. Niye böyle olmuş? Subhanellezi halakal ezvace kullaha mimma tunbitul ardu ve min enfusihim ve mimma la ya'lemun. Hem insanları hem diğer mahlukları hem bitkileri Allah böyle yaratmış. Hurmanın bile erkeği ve dişisi varmış. Erkek hurmanın şeyleri dikenli oluyor dalları. Yani biraz yanaştığın zaman batıyor. Onun çiçekleri alınıyormuş. Dişi hurmanın üstüne asıldığı zaman hurma öyle oluyormuş. Bizim şurada avluyu genişletelim diye kestiğimiz incir ağacı vardı. Erkek incirdi. Aşısı olmadığından kozalakları, kobakları, incirler pat pat düşüyordu. Çocuklar birbirleriyle oyun oynuyorlardı. Onları toplayıp ellerini alıp birbirlerine atıyorlardı. Neden düşüyor? Aşılanmadığı için. Yani aşılı olması lazım. Bizim köyde efendim şey yapmışlar. Fıstık ağacı aşılamışlar dağdaki yabani bir takım bitkilere. Olmamış. Fıstık teşekkür etmiyor. Gitmişler ziraatçılara söylemişler. Demişler ki bunun erkeği var, dişisi var. Siz buna dikkat etmemişsiniz ondan. Erkeğini, dişisini şey yapmışlar. Ondan sonra güzel güzel fıstıklar oluyor. Antep'in fıstıklarından da daha pahalı oluyormuş. Bizim fıstıklar daha iyi oluyormuş. Nedense kokusu, rayası falan güzel olmuş. Bu hılkate, bu fıtrata uygun olacak. Peki bir insan evlenmezse ne olur? Bir insan evlenmediği zaman ruhi ihtiyaçları gelişmediğinden veya baskı altında olduğundan tabii bir insan olmaz. Gayri tabii bir insan olur. Bir kız evlenmediği zaman gayri tabii olur. Yaşı geldi mi, geçmeye başladı mı ruhsal sıkıntılar başlar. Neden? İnsanın tabiatı böyle olduğundan. İnsanın tabiatını Allah böyle yarattı. Bekar durmak, bekar durmayıp da efendim kazanovalık yapmak, çok ne diyelim böyle kız peşinde koşmak, onu bunu ayartmak mayartmak bu da haram. Nasıl olacak? Bunun orta yolu nedir? İşte evliliktir. Normal ölçüler içinde ciddi bir hayat sürmektir. İslam budur. İslam nedir? İslam iktisat dinidir, itidal dinidir, aşırı değildir. İbadette de aşırılık yoktur. Efendim fazlalık ve eksiklik yoktur. Hepsinin ölçüsü vardır. Bunlara dikkat edin. Evet, işte iyi bir hal ve gidiş, güzel bir yüz, efendim mütebessim bir çehre ve her işi itidalli dengeli yapmak peygamberliğin 25'te birinden birisiymiş. Güzel yüzlü olabiliriz. Yani görünüşümüzü düzeltebiliriz. Peygamber Efendimiz görünüşün maddi yönden de güzel olmasına dikkat ederdi. Dişleri göründüğü zaman etrafa ışıklar saçılırdı. Neden? Çok güzeldi dişleri. Öyle sararmış, kararmış, çürümüş, efendim perişan değildi. Diş güzelliğine, ağız sıhhatine dikkat ederdi. Başka nelere dikkat ederdi? Koltuk altlarındaki kılları alırdı Peygamber Efendimiz. Çünkü koltuk altı terler, birisi de koltuk altının terinden dolayı koku olduğunu ona hatırlatmazsa yanındakiler burnunu kapatıp kaçarlar. Keşke birisi buna efendim koltuk altına sürülen filanca şeyi anlatsa filan diye reklamlar oluyor ya. Çünkü teke gibi kokar insan. Orada terler bir terleyip bir kurudu mu, bir terleyip bir daha kurudu mu bazı insanlar maşallah tekeden de fena kokuyor. Ne yapacak? Koltuk altlarını temizleyecek, yıkanacak. Efendim oraya koku işte neyse gerekli şeyleri sürecek. Başka çaresi yok çünkü yanındaki duramıyor kokusundan. Yanındaki duramıyor. Ağzı temiz olacak. Ağzını çalkalayacak, yıkayacak, dişlerini misvaklayacak, fırçalayacak filan. Elbisesi temiz olacak. Hocam benim vücudum temiz de elbisem aldırma. Olmaz. Elbise temizliği de namaz için lazım. Üst baş temizliği de lazım. Tertemiz olacak her şey Müslüman. Yeni olmayabilir. Bir tanecik elbisesi olur ama tertemiz olacak. Pırıl pırıl olacak. Burcu burcu olacak. Burcu kelimesini çok seviyorum. Nedense çok hoşuma gidiyor. Burcu burcu kokacak elbisesi. Bir şeyi okuyunca çok hoşuma gitti. Efendim, temiz elbisenin tesbihi zikri varmış. Elbise kirlendi mi tesbihi zikri sönermiş, bitermiş. Biliyor muydunuz? Temiz elbisenin zikri tesbihi varmış. Elbise kirlendiği zaman zikri tesbihi sönermiş, bitermiş. Mumun böyle canı gittiği gibi yani olurmuş. Onun için temiz giyineceğiz. İki tane elbise alırız, iki tane, üç tane çorap alırız. Birisini yıkarız, ötekisini giyeriz. Onu yıkarız, ötekisini giyeriz. Olur, biter. Yani hep böyle üstümüzdeki elbiseler efendim tesbih etsin. Her şeyimiz mübarek olsun. Giyimimiz, kuşamımız, her şeyimiz güzel olsun. Tertemiz olsun. Pırıl pırıl olsun. Efendimiz güzel koku sürerdi bir de. En güzel kokuları sürerdi. Zaten kendisi çok güzel kokardı da, fakat çok da güzel kokular sürerdi. Bir yerden geçtiği zaman bir başkası o sokaktan geçerse kokuyu duyardı. Peygamber Efendimiz buradan geçmiş diye kokusunu duyardı. Güzel koku. Taranırdı. Tarağı vardı, aynası vardı, misvağı vardı. Bunların hepsi nedir? Güzellik alet edevatıdır. Bilmiyorum sizin tarağınız var mı? Misvağınız var mı? Güzel kokunuz var mı yanınızda? Efendim bilmiyorum içinizdeki çamaşır kaç günlük? Bilmiyorum koltuk altlarınız temizlenmiş mi? Bilmiyorum ter kokuyor musunuz, kokmuyor musunuz? Bunları kendiniz şey yapacaksınız. Yani kendi kendinize özen göstereceksiniz. Efendim tertemiz olacaksınız. Burcu burcu olacaksınız. Mümkün olsa Abdülhamit Han hoşuma gidiyor. Her sabah havlusunu alırmış. Her sabah gidermiş. Efendim yıkanırmış. Ondan sonra giyinirmiş. O en güzeli. Her sabah yıkanmak en güzeli. Keşke evler müsait olsa, banyolar müsait olsa, keşke her gün güzelce yıkansanız. O zaman sakal da böyle yumuşacık oluyor. Saç da yumuşacık oluyor. İnsanın da böyle cildinin gözenekleri açıldığı için bir rahatlık hissediyor. Bir hafiflik hissediyor. Aksi takdirde işte bugün yıkanamadı, yarın yıkanamadı, öbür gün yıkanamadı. Böyle bir yapış yapışlık başlıyor insanın vücudunda. Efendim kokular başlıyor, ağırlıklar başlıyor filan, saçlar keçeleşiyor, sakallar keçeleşiyor filan. Hiç olmazsa haftada bir yıkansın. Yani bak eskiden mahrumiyet zamanlarında bile Peygamber Efendimiz biliyorsunuz çöllerde yaşadı. Yani orada bile haftada bir cuma gusülü abdesti almak ne kadar sevap. Yani hiç olmazsa haftada bir güzel yıkansın tepeden tırnağa. Hiç olmazsa. Tabii günde 5 defa da elini ayağını yıkıyor. O ayaklar günde 5 defa gıcır gıcır yıkanırsa ayak kokusu kokar mı? Bizimkiler ne yapıyor? Bir çorabı 6 ay giyiyor. Erzurum'dan buraya gelinceye kadar çorabı çıkartmıyor. Ondan sonra da camiye geliyor. Arkasındaki adam fenalıklar geçiriyor. Namaz kılınıncaya kadar ay sabredeyim ya Rabbi. Dur bakalım 3 rekat kaldı, 2 rekat kaldı filan. Neden? Kokuyor. Kokuyor. Mübarek adam, sen bu çorabı çıkartsaydın, pabucunun içine koysaydın, bak şurada şadır var, lan şırıl şırıl su akıyor. Şırıl şırıl söz de hoşuma gidiyor benim. Burcu burcu gibi. Ne güzel kelimeler var. Şırıl şırıl su akıyor. Gıcır gıcır yıka ayaklarını. Hatta sabunla. Sabunluyorum, çok güzel oluyor. Ayaklarını sabunla, aralarını sabunla şöyle tertemiz olsun. Kokmasın. Gel buraya çıplak ayakla gel. Kimse seni ayıplamaz, niye çorapsız geziyor diyor. Daha güzel olur. Hasılı Efendimiz dış görünümün şartlarına da dikkat ederdi. Güzellik alet ve edebatını da kullanırdı. Güzelliğe gayret ederdi. İslam temizlik dinidir buyururdu. Temizliği de bir takım şartlara bağlamış. Abdest almak namaz için gerekli oluyor. Gusül abdesti gerekli oluyor. Haftada bir hiç olmazsa cuma guslü almak gerekli oluyor filan diye. Yani temizliği mecburiyetlere bağlamış ki halk ne yapmasın diye kaytar.
1: Ben bir garip aşkım.

tek başıma çok sefilim. Ben bir garip aşk bestesiyim, bilemezsin ne haldeyim, çok uzaktan.